0: burada sediyor.
1: Ve sediyor kakanın o sapa cora çapa kumyala mingutu.
0: Sapaklika rupesura kabar. Kırtawa ngel kami.
2: Alalim.
3: Yalah yudin.
0: Nani desteri ya. Lagunga.